Tarafı duasına Abaho karım ben diye mi yaradır gün Bir cagın tümüye tara mı yaradır gün Bani sarım yan diye kıcı vazına Açan acıdım bir tara kıcı vazına Dar